0: Bi pirdapir etirşi. Da tasa çukurdi çvene burizgan.
1: Şebratuli goçit emli.
2: Çümen çümen basın dara başası.
3: Fulde onda tamaş. Vizga imarcos imes tumanio.
4: Huli o.
5: Huli idam kondes. Amne hepsine gamaç edin.
0: Or şabats, ot şabats da paras kevse.
6: Okro, saraya sagi şene. Kev sakutas robo şerbiyane.
0: Sağamu sepse.
1: Mer asmer çit, asmer matlevi. Çey mogodili sistema komarari. Berzene bam oy gonis.
7: Sağet sak, boşar. Bay şene sak.
0: İnomani, çvene burze.
8: Amine da çvenevş.
9: Музика, რომელიც გულს ესმის. Радио ჩვენებური.